0: harici üniteler falan var televizyon stüdyolarında, radyolarda falan kullanmak için. Yani MD'nin bütün ekosistemi dünyada var.
1: Var.
0: Sen ne zaman aldın?
1: Ben 2000 senesinde aldım. Üniversiteye kazanmışım gideceğim. Bana böyle bir şey lazım otobüste dinlemek
0: Tabii.
1: için. MP3 çalarlar henüz öyle pek hoşuma gitmiyordu. Daha çok emekliyorlardı biraz.
0: 98'de ilk benim notlarımda var. 98'de Diamond Rio çıktı. İlk taşınabilir MP3 çalar. Tabii de 32 MB'tı.
1: Evet.
0: Emekliyordu. Senin dediğin gibi çok doğru bir şey söyledin. Emekliyorlardı. Ama
1: Bu
0: bunlar olmuştu tabii.
1: olmuştu ve senin dediğin gibi şey şu sistem. Ben bunu atacaktım çantaya cebime.
2: Selepa
1: Şu
2: kült.
1: şuradan buradan kontrol
0: Bariz ileri bir teknoloji.
1: Çok güzeldi. İşte araştırdım. Tabii
2: Libero
1: işlerle ve iklim biraz geç artık hani olgunlaşmışlardı. Bu MD bir de pahalıydı abi. Yani
0: tabii canım kesinlikle pahalı. Bunun hiç açılmamıştı yani.
1: Ben de bak. Bunu ben eBay'den aldım. eBay'den aldığım ilk şey abi bu. Ha Amerika'dan geldi.
0: O zaman da eBay'de
1: yapabiliyorum. Tabii nasıl olacak tabii o heyecan var. Evet. Evet. Daha önce İslam'da bir şey var. Orada bir şey var. Bir şey var.
0: Elden geldi.
1: Elden geldi. Tamam. Çanta içinde. Geldi şu an bu 700 Ama artık biraz kesinlikle olarak Bu da işte böyle nasıl bir